Ashanti'si. Nayçurasındı. Yana Suriye. Sorupko. Emar çıkarım. Kırnay fellow. Sakaş fellow. Jesse.